ama ah yar yapmam ne ne yapmam hop be ne yapayım ne seçtim ne diyor ne bileyim.